0: Aha, koda sadafsili biz bir amına çi. Sadafsili biz ya tölbete duşako ve duşako bolivk. İş brandin nayoben sadaf. Bu sakhlem yola şete u khaveko kil. Devi jobin ve. Seradona peşangiyet mepken el havliri ve selimaniye bihuti. Wallah aferin sadaf.
1: Bu reklam kirnel radyo dihuk. Peywendiye ve jimare biken 0705 225 47 74.

şoreşvanım, hevali şoreşvanım, ahşı dur direşvanım, hevali barkranım, hevali şoreşvanım, hevali şoreşvanım, ah hevali şoreşvanım, kuzani ve kurdamı, endami Kurdistan, endami Kurdistan, hezbengi Kurdistan. Sozani gelibinde sozani.

adamdır onlar. Bela hep onları bulur. Şıra gibi yanarlar. Yaşlı gözleri, yaralı yürekleri vardır. Yükleri hep sırtındadır. Bir ağaç gibi dimdik, dimdik taşırlar. Yük onlar için hep bir çekirdek gibidir. Delikanlıların aşkları viranedir. Yolları kesilmiş, bir an talan edilmiştir. Delikanlılar dertlerin dermanıdır. Namertlerin belasıdır.

Bas. Şey baş Duhur. Hoş geldiniz. Sevanet, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturulup bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş geldiniz.